minstro woni ewurade namo a aya minstro emfa woni ne ewukom emfa woni ne ewate emfa woni ne ewahunu woni ewurade enenam enti aya minstro oka ye ho ne ewoti ye mu no sese ne ewu ya simo